tsela e thata jwang yo ke amayang. Hey, tsela e thata jwang yo ke e tsamayang a leeto le tla fela ke kene ka nana. Maleti, hey, Maleti Fokodi.